hayat acı çekip ağlamadım. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim annem, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomur. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Göklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Arşıma aman et çatıksın, aklın var raşa olay maşına, asıl bir jandarlaş mı? Amga joga sajil çıngı, alha söbürü tümşü tümşü, altın zeyğın joge yemşü, amdı dara tartar gınca. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitine tutun tartar gıcı, sarın narın gelvgan gönlün mağlı dığının tulubal çıngı. Şandıs torgu gülbül yolma, şilin avca duribi çıngı, seyhallani açın şıngı, çayşangara camına tümşü. Odun harga moral kışın bombus bombus alha tınca bohne mırı dorsullama bonti soğuka tünrül çöğcü. Bosulun te tınca güge tık kuhutun zeğe şamlar kıpşın. Bakşı yamgılla di ünte tınca güne dalda di. Ünüfi nar nar kütlüm şo, urgun mırlar kısırım şo. İşin gürni umur himo, gıldım yevdil kardım himo. Ukkali rosti odun himo, uru dakste odun himo. Басын жүдүрдүү юм а. Асын гажыр хур хийн үйда арбын нэмэн агой тийм шүү агой болго шүтгтэй юм а. Эргүм мөрний бүтөөг тэрэмат улам бол хоран аюул бүгдий лисогад бута эрмин үргэд башадын амылгаар ерхин түрүүйд бүлгэлж. Үтгөн холмос ирсэн юм үнэл гажыр толсын юм үлгэрин тэнгэн буусын юм дэв үжилгадыл сонсын юм а. Үндіс түнне хүлбір майға үжіқштанар олуыне үн қамыр мөн мұт үн нерчіңлі бұлғылығы.